0: götürebilecek misin anne?
1: Evet, dur.
0: Tamam.
2: Nasıl bir mahalleye geldin taşındın sen?
0: Kira ucuz, üniversite yakın.
2: Vallahi siz kadın başınıza ne yapacaksınız bilmiyorum ha burada.
0: Ya bir şey olmaz, dikkat et, kaldırın.
3: Kahveyi sohbet et. Kendine iyi bak, tamam ben seni çok seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.
2: Hadi amcası kutlan olsun. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol, tamam.
0: Sen de. Yengeye selam söyle.
1: Siz gidin, ben geliyorum.
2: Tamam.
3: Gel.
1: Aslı, o çocukla görüşmeyeceksin, tamam mı?
0: Görüşmüyoruz ki. Gerçekten.
1: Bak, sana güveniyorum.
0: Çok sağ ol anne.
1: Tamam. Bak onu da astım.
0: Gördüm. Sağ ol.
1: Çüz kızım.
0: Kendine iyi bak.

Ne oldu? Ne oldu? Hiç. Hiç. Gel. Sen çok çalışıyorsun. Ha, Yıldırım'ın oğlu seni sordu biliyor musun? İyi çocuk kendisi.

0: Bütün dünyayı ne kadar üzdü. Dedim sana, bu sonun başlangıcı. Ebru'nun başörtüsü var diye bekar ayda müşteri kaçırıyor dediler.
1: Kur'an'da öldürmek haram diyor. Und trotzdem tun jetzt alle so. Unsere ganze Religion haben sie in den Schmutz gezogen.
0: Ja, teröristlerin istediği de o zaten. Nefret yaratmak, ondan sonra da bakın gördünüz mü? Bizden herkes nefret ediyor demek.
1: In der Berufsschule hat ein Mädchen gesagt, dass das der Anfang des Dritten Weltkriegs sein könnte.
0: Ben o çocukta bir şey fark ettim. Bakışları normal değildi.
1: Ich fand eigentlich, der hat ganz normal gewirkt.
0: Anna yazmayacaktı herhalde. Aptal değil o.
2: Sen onu hiç tanımadın ki.
0: Hast du ihn denn richtig gekannt?